0: Kıstık tartantaları yan.
1: Kıstık tartantaları yan.
0: Günde hayım baraksan.
1: Günde hayım baraksan.
0: Kanılıktan köğe yan.

Kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı rahım belbete, kırıcı